0: Kuzeunda tamaş, biz gaymar jos imas tumaniyo.
1: Kuliyo, kuliyam kandes, am nefsine gamacilim.
2: Or şabat, ot şabat da paras kevs.
0: Okros, saraya sagi şenem. Kim sakutas robom şerbere?
2: Sagamu sepse.
3: Mere asmer çite, asmer matlevi. Çey mogodili sistema komarari. Berzene bam oigonis. Sagi sag, boşar. Dayşene sag.
2: Inomani, çuene burze.
0: Amine da çuenefş.
4: Kartuli retro. Çuene burze.

Okul sutru bile Suli hangevis Eşkit gamtvara Çemzdam zeşşoriz Futkar frinas Rövürt sitsoçhlis elç